Levetemiz dandan düşün Emma korijalın natür Emma korijalın natür Rayen amitié de revue